0: Abi çok sağ ol.
1: Ne kadar düşünsen sen de sanki bir avam kanına kadar. Ne kadar düşünsen sen de.

0: Tekrar.
1: Zafer Pesicat'ın.
2: Zafer Pesicat'ın.
1: Ne zaman? Ondan
2: sonra kamp Pesicat'ın. Ondan sonra kamp Pesicat'ın. Ondan sonra kamp Pesicat'ın.

Amerika sağ bravo. Lütfen Amerika sağ bravo. Lütfen Amerika sağ bravo. Lütfen Amerika sağ bravo. Lütfen Amerika sağ bravo.

0: Sağ lütfen.
1: Top kalite sağlıklandım. Spek olduğu yolu 11 bir saniye sanki. Ritter sanki bir hangi. Anne defeksiyon değil yüzde duygu ve kronik. Bu prezant sondaj de bölü usun eksik valam. An operasyon 640 sivla. Le 473 agent tranquillité de protection. Catégorie 3, commandement 5.
0: Deux cent soixante-douze, dix-quatre.
1: 15h11, 272.

0: Abi ara sanki yardımcı yazdı sanki. Dolarken
1: sanki de sanki yardımcı.
0: Tamam tamam ne sanki de bayındı.
1: Ne sanki de bayındı. Ne sanki de bayındı.